0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Sonat mi bemol major, fleytayı yev klavesini hamar. Katarumen Jean-Pierre Rampala, fleyta, yev Robert Veron Lacroix, klavesin.

0: FM Yınısınmek Yevmek.
1: Johannes Brahms, Larayın Kvartet, Do Minor, Opus 51, Hamar 1, Katarume, Emerson, Larayın Karyaka.

0: FM yine ısınmak yevmek.
1: Claude Debussy, Sonat Tavjutakiyev Daşnamuri Hamar, Re Minor, Katarumen Misha Maiskin, Tavjutak, Yev Marta Argerich, Daşnamur.

0: Yoksa, yoksa, lehçe yiğit. Yoksa, yoksa, lehçe yiğit.
1: Sopak, sopak, sepsi hodilo.
0: Sopak, sopak, sepsi hodilo.
2: Sopak, sopak, sepsi hodilo.